Hunar Bişekhan filmi izzat ibaratan da Dharmendra, Tanuja, Jayalalita, Mahmud ve Balraj Sahni.